0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

tot

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

world, everybody all over the world, all over the world.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Take courage and go to the place where the spirit groans.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis'le beraber bir saat boyunca programımız devam edecek. Bugünümüzün birbirimizi anlayacağımız gün olarak geçmesi dileğiyle hemen iletişim bilgilerimizi de hatırlatıp müzikle devam etmek istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaat@hotmail.com. Evet sevgili dinleyenlerim, şimdi güzel bir müzikle devam edelim. Daha

Evet hikaye severler, şimdi sizlerle yine güzel hikayelerimi paylaşmak istiyorum hemen. Evet, Hayatımın Macerası adlı bir hikayeyle devam edebiliriz programımıza. 40 yaşına bastığınız doğum gününüzün özel bir kutlama gerektirdiğini kimse inkar edemez. Ben de artık mutluluğundan kendisinin sorumlu olduğunu öğrenmiş, öz saygısı olan ve cesur bir kadın olarak kendi partimi kendim planlamayı ve partimi yanımda götürmeye karar verdim. Partimin yurt dışında tek başıma bir grup yabancının yanında ve neredeyse ölümle yüz yüze geldiğim bir deneyimin doğum günümle denk gelmesi bu işin tuzu biberi oldu. Tamamen yeni ve farklı, vahşi ve tehlikeli bir macera olduğu için nehir raftingini yapmaya karar verdim. Eleanor Roosevelt'in söylediği gibi yapamayacağınızı düşündüğünüz işleri yapmalısınız. Costa Rica'daki yağmur ormanları Rio Pacure Irmağı'nın en hızlı akan bölgesinde 4 ve 5. parkurlarda yapılan nehir rafting turları sanki tam olarak da benim için hazırlanmıştı. İtalyanca dil kurslarındaki notlarımı, suma tarımı, mayomu, sandaletlerimi ve güneş yağımı valize koyup 40 yaş doğum günü kutlaması hayatımın en büyük macerası nehir raftingi için yola koyulduk. Otobüsümüz nehir boyunca uzanan yol kenarında mola verdiğinde Rio Pacure'de sağ kalmayı başardım yazılı tişörtleri satan satıcıları gördüğümde olacakları önceden anlamalıydım. Bir tane satın alıp üzerime giydim. Benimle birlikte tüm otobüs kahkahalarla gülüyordu. Belki de bir grup yabancı ile beraber bu kadar tehlikeli bir parkurda rafting yapmak konusunda daha çok düşünmeliydim ki bunların pek çoğu daha önce bu sporu hiç yapmamıştı. Ve muhtemelen bu sporu çok az İngilizce konuşabilen, rafting dersi olarak sıkça, çok sıkı tutunmamız gerektiği gibi gelişigüzel talimatları veren rehberle yapmamak daha iyi olurdu. Ve belki de Amerika'da hızla çoğalan sorumluluk kanunlarının bir anlamı var. En azından güvenlik söz konusu olduğunda riski üstlenmeyi teklif ediyorlar. Evet, muhtemelen tahmin ettiniz. Daha başlayalı çok olmadan bottan yuvarlanıp küçük bir çağlayanın girdabına yakalandım ve döne döne nehrin dibine battım. Ve bu daha yolculuğun başlangıcıydı. Allah'tan başımda kaskım ve can yeleğim vardı. Onlar olmasaydı başıma neler gelmiş olacağını hayal bile edemiyorum. Yine de çarptığım onca kayanın bıraktığı yara izlerinden ve tüm o yuttuğum sudan bahsetmiyorum bile. Pazarlık ettiğimden daha fazlasını almakla meşgulken, ben de hayatla ilgili bir ilahi bir anlayış gelişti. O muhteşem vahşi nehir suları beni fırlatıp sürüklerken ve bir paçavra top gibi suya batıp çıkarken zihnim tamamen başka bir yerdeydi. Bir şekilde ayaklarımı olması gerektiği gibi suyun aşağıya doğru akışına göre uzatmayı başarmıştım ve başımı suyun üstünde tutabilmek için elimden gelenin en iyisini yapıyordum ki bu neredeyse imkansızdı. Nefes almaya çalışmak ve yeterli havayı almamak korkunçtu. Fakat durumun katkısız dehşeti ve ölebileceğimi bildiğim halde inanılmaz bir şekilde sakindim. Hey, nehrin en hızlı aktığı yerde suya düştüm. Tanrım, nefes almaya çalışmak ciğerlerimi gerçekten çok acıtıyor. Vay, ölebilirim diye düşünüyordum. Tüm bu olanlarla ölmeye ya da yaşamaya oldukça tarafsız bir şekilde yaklaşabiliyordum. Ve farklı bir huzur içinde adeta kendimi dışarıdan seyredebiliyordum. Belki de yapmış olduğum tüm o Budist meditasyon çalışmalarının ve okumuş olduğum tüm o önem vermemek kitaplarının yararını görüyordum. Daha sonra o gün hayatta kalmamın asıl sebebinin nehirle boğuşup çok büyük bir güçle akan suya karşı yüzmeye çalışmayıp nasıl yaptıysam kendimi olayların ve suyun akışına bırakmış olmam olduğunu söylediler. Nehrin alıp beni götürmek istediği yere götürmesine izin vermiştim. Aslında 3 tane girdabın içinden geçmiştim ve bu her seferinde daha kolay olmuştu. Bugünün en önemli olayı olmuştu. Tüm diğer raftingçiler suyun kenarına çıktılar. İnsanlar dualar edip ağlıyor ve pek çoğu da gözlerinin önüne serilen bu dehşetengiz durumu seyrediyordu. Nehrin her iki kıyısını birleştiren pek çok halat vardı ve deneyimli kayıkçılar beni kurtarmak için çalışmalara başladı. Oldukça büyük bir manzara vardı. Daha sonra rehberler kurtarma operasyonu sırasında oldukça şaşırtıcı bir biçimde çok nazik olduğumu anlattılar. Ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. İçten içe adamın teknik tişörtüne yapışıp hemen beni buradan çıkartın diye bağırmak istediğime eminim.
Fakat gerçekte Kano bana yaklaştığında elimi çıkarıp uysal bir şekilde bana yardım edebilir misiniz lütfen demişim. Lütfen. Gerçekten bunu söyledim mi? Sonradan pek çok kez kurtarıcıların çaresizce sudan çıkmak isteyen kişilerin hareketleri yüzünden neredeyse boğulacak hale geldiğini öğrendim. Kıyıya götürülüp tıbbi destek almaya başladığımda etraftaki pek çok kişi neşeyle beni alkışlamaya başladı. Ve pek çok yakışıklı, Costa Ricalı delikanlı beni kutlamaya geldi. Çevremdekilerin ilgisini çekmekten ve yaşadığım anın zevkini çıkaramıyordum. Ta ki bota geri binip nehrin aşağısına gitmem gerektiğini söyledikleri ana kadar. Gerçekten böyle bir şey yapmaya hiç mi hiç niyetim yoktu. Ama başka bir şansımın olmadığını biliyordum. Ayrıca tekrar bota binip rafting'e devam etmemle herkesin moralinin yerine geldiğini de söyleyebilirim. O gün öğrendiğim şeylerden teki yapabileceğimizin en iyisini yapmalısınız ve sizin en iyiniz pek çok kez oldukça yeterlidir. Bazen bottan düşersiniz ve tekrar bota binip nehirdeki yolculuğa devam etmeniz gerekir. Ve bazen bir zorluğun üstesinden gelmenin en iyi yolu olayları akışına bırakmaktır. Savaşmayın, bırakın, zor olsun. Olayların bu şekilde olduğunu bilin. Önemli olan sizin buna verdiğiniz tepkidir. Teslim olmak hiçbir şey yapmayıp pasifleşmek değildir. Ya da mükemmel olmak, tam tersine kendinizi bu deneyimi yaşamaya bırakmak ve onu kontrol etmeye çalışmak olan aktif bir durumdur. O gün nasıl hayatta kaldığımı ve bu mücadeleyle nasıl baş ettiğimi asla unutmayacağım. Kim unutabilir ki? Hatta daha da önemlisi, bu vahşi suların hayatımı nasıl yaşama konusunda bana verdiği ders için minnettar olup hiç aklımdan çıkarmayacağım. Evet, macera perestin hayatını görmüş olduk sevgili dinleyenler. Tabii ki insanlar yapabileceklerinin üstüne çıkabilirler ama sağlıklarını ve can güvenliklerini tehlikeye atmadan. Evet, birazdan sağlık bilgisiyle devam edeceğim ama önce kısa bir ara.

Evet, şimdi sıradaki konumuz sağlık bilgisi. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere tırnakların sağlığı hakkında paylaşacağım. Eller iletişim esnasında en önemli unsurlardan biridir. Şeytan tırnaklarına dikkat edilmeli. Bakımlı olmanın ön şartlarından biri de manikür ve pedikürdür. Günlük hayatımızda bütün vücudumuza olduğu gibi el ve ayak bakımında önem vermeliyiz. Kişinin yaşına, sezona ve moda renklere göre oje uygulanmalıdır. Sürekli kırılan ve ayrılan tırnaklar besleyici ilaçlarla güçlendirilmelidir. Pedikür özellikle yazın büyük önem taşır. Kışın sürekli kapalı ayakkabılar içinde hava almayan ayaklarımızın sağlıklı ve hoş görünmesi için pediküre ihtiyaç vardır. Batan ayak tırnakları kapalı ayakkabılar içinde kaldıkça büyük problemlere yol açar. Uzman kişiler tarafından tedavi edilmelidir. Tabii ki tıp her zaman en etkili tedavi yöntemlerine sahiptir. Ama bazı küçük problemlerde doktora gitmeden önce evde yapılabilecek tedavi yolları vardır. Ayaklarınızı içerisinde şampuan bulunan 2 litrelik ılık suda 10 dakika bekletin. Ayak derisini yumuşatmak için sudan çıkardığınız ayaklarınıza bitkisel yağlar ya da kremlerle masaj yapın. Daha sonra ponza taşıyla ayaklarınızı ovun. Nasırınızı görebileceğiniz şekilde ayaklarınızı bir yastığın üzerine koyun. Nasırın üzerine vazelin sürün. Nasırı pamuklu kadife bir kumaş parçasıyla sarın. Her banyodan sonra kumaşı değiştirerek bir hafta boyunca bu şekilde kapatın. Nasır yenilenirse aynı işleme devam edin. Eğer acı devam ediyorsa mutlaka bir doktora görünün. Her türlü dış etkene maruz kalan ellerimizin itinalı bir bakıma ihtiyacı vardır. Zarif, düzgün, bakımlı el ve tırnaklar için yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. İlk iş, ellerinizi yıkadıktan sonra yumuşatıcı krem kullanmak ve haftada bir gün manikür yapmanız gerekiyor. Kuaförünüze yaptırabileceğiniz gibi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Öncelikle tırnaklarınızdaki ojeyi temizleyin. Tırnak diplerine yumuşatıcı krem sürün. Sıcak suya birkaç damla şampuan ve yarım limon suyu ekledikten sonra ellerinizi 2 dakika bu suda bekletin. Daha sonra tırnak dibindeki etleri itin. Yüzeydeki kalan ölü dokuyu alın. Tırnaklarınızı törpüleyin, ellerinize kremle birlikte masaj yapın. Önce tırnak koruyucu, daha sonra oje sürerek manikürünüzü tamamlayın. Bakım kremleri tırnak etlerini yumuşatır. Tırnaklarınızın nefes alması gerekiyor. Bu yüzden sürekli ojeli olmamasına dikkat edin. Ellerinizin yumuşacık olmasını istiyorsanız 2 çay kaşığı bal ve yarım limon suyu karıştırarak ellerinize sürün. Elleriniz çok fazla terliyorsa soğuk suyun altında tutun. Soğuk su kan dolaşımını kısa sürede düzenler ve terlemeyi önler. Vücudun bütün yükünü çeken ayaklar ihmal edilmemeli. İlk adım ayakların yorgunluğunu gidermek, daha sonra pedikürle son noktayı koyabilirsiniz. Tırnak diplerini yumuşatmak için krem veya jel uygulayın. Daha sonra ayaklarınızı sıcak su dolu bir kapta dinlendirin. Yumuşamalarını bekleyin. Suyun içine bitkisel maddeler atabilirsiniz. Daha sonra tırnak diplerini iterek ölü dokuyu alın. Tırnaklarınızı törpüleyin. Üst kısmında törpülemeyi ihmal etmeyin. Krem sürdükten sonra bir kat tırnak güçlendirici sürün. Ponza taşıyla ayaklarınızdaki ölü hücreyi temizleyin. Terlemeye karşı kokulu ayak pudralarını kullanın. Ayaklarınıza özellikle topuk kısmına losyon ve nemlendirici ürünlerle masaj yapın. Krem sürerken tırnak etlerine sürmeyi ihmal etmeyin. Topuklarınız sertse yatmadan vazelin sürün ve pamuklu çorap giyin. Ayaklarınızı dinlendirmek için sıcak su içine lavanta çiçeği yağı ekleyin, yorgunluğu alır. Ayaklardaki ölü deriler için peeling yapan bakım ürünleri kullanabilirsiniz. Kırılan ya da ayrılan tırnaklarınızı kuvvetlendirmek için ne yapmalısınız? Çoğumuz buna kalsiyum eksikliğinin ya da düzensiz beslenmenin neden olduğunu sanırız. Bunun esas nedeni kuru tırnaklar.

gibi olumsuz etkenlerden ellerinizin de etkilendiğini biliyor muydunuz? Bakımına dikkat edilmeyen ve hoyratça kullanılan eller yüzünüzden daha çabuk yaşlanıyor. Yaşlanmasının en önemli belirtisi ise derisinin diriliğini kaybetmesi ve üzerinde açık kahverengi lekeler oluşması. Ancak kozmetik cerrahide bunun da çaresi var. Lazer operasyonuyla ellerin üzerinde oluşan lekelerin tümü yok edilebiliyor. Evet, eller ve ayakların bakımını da özen göstermemiz gerekiyor, temizlememiz gerekiyor. Pedikür ve manikürü sıklıkla yapmamız gerekiyor ki daha sağlıklı tırnaklar ve ellere sahip olabilelim, ayaklara sahip olabilelim diye. Evet, şimdi kısa bir ara sevgili dinleyenler, daha sonra da kültürel konularla karşınızda olacağım.

Evet, kültürel konularımızda bugün sizlere insan sesini kaydetmek ilk kimin fikriydi, bunu paylaşmak istiyorum. Ses kaydı gündelik hayatımızda önemli bir yer tutar. Bunların en başında beğenerek dinlediğimiz müzikler gelir. Ruh halimize göre istediğimiz bir sanatçının eserlerini dinlemek bu kayıtlar sayesinde mümkündür. Ayrıca yine ses kayıt cihazları sayesinde bilgiler, konuşmalar gelecek nesillere aktarılabilir. Adli soruşturmalarda önemli bir yer tutar ve görme özürlü olanların eğitimine ciddi katkılar sağlar. Peki hiç merak ettiniz mi? İnsan sesini kaydetmek ilk kimin fikriydi? Uzun bir dönem Thomas Edison bu önemli buluşun sahibi olarak biliniyordu. Ancak 2008 yılında ilk ses kaydını yapan kişinin Parisli Edward Leon, Scott, Martin Evelyn olduğu keşfedildi. Bu mucit için tek talihsizlik yaptığı kaydı dinleyememek oldu. Onun bu kaydı yaklaşık 130 yıl sonra çözülerek sese dönüştürebildi. Martin Weil 1857'de rastgele sesleri kaydeden ilk cihaz olan fonografı icat edip patentini aldı. İsle karartılmış bir kağıdı elle çeviren bir merdaneye sarıyordu. Koni biçimindeki bir parçayla ses dalgalarını toplayarak dar bir uçta yoğunlaştırıyordu. Yoğunlaşan ses dalgaları bu yoğunlaştığı yerde bulunan bir iğneyi titreştiriyordu. Titreşen iğnenin ucu kağıda ses dalgalarının çizilmesini sağlıyordu. Çizilecek ses grafiğinin orantılı olması için merdanenin sabit bir hızla döndürülmesi gerekiyordu. Martin Weil bu yöntemle sesi kaydedebilmesine karşın fonograf kayıtları yeniden çalamıyordu. Kullandığı yöntem sadece ses dalgalarını göstermeye yarıyordu. İlk ses kaydını ise cihazın buluşundan 3 yıl sonra 9 Nisan 1860'ta gerçekleştirdi. Ses kaydı Paris'teki bir arşivde 1 Mart 2008'de bulundu. Tarihçi David Givoni Paris'teki bu arşivde bir ses kaydı olduğunu öğrenince kaydı incelemek üzere Paris'e gitti. Kaydı inceledikten sonra First Sons grubuyla iletişim kurdu ve uzmanlarıyla birlikte çalışıp bilgisayar teknolojisini kullanarak 27 Mart 2008'de anlaşılır şekilde dinlenilebilen bir sese dönüştürebildi. Kayıt edilen ses kimliği bilinmeyen bir bayan tarafından söylenen bir Fransız halk şarkısıydı. Şarkı 10 saniye sürdü. Parisli Edward Leon Scott, ilk ses kaydı 5 aşamalı bir kurtarma operasyonuyla anlaşılır ve dinlenebilir bir hale getirdi. Bütün aşamalarda alınan sonuçlar ard arda bir videoda birleştirildi. Bu videoda öncelikle tarihte ilk ses kaydının günümüze ulaşan ve pek anlaşılır olmayan orijinal hali çalındı. İkinci olarak bu orijinal kayıt gürültüden arındırıldı. Üçüncü olarak ses gerilip esnetilerek çalma hızı arttırıldı. Çünkü kayıt yapılırken elle çevrilen merdane olması gerekenden yavaş çevrildiği için kayıt orijinal hızında daha ağır, yavaş bir çalma hızına sahipti. Ayrıca elle çevrildiği için bütün bölümler aynı hızda çalmıyordu. Böylece aşamada sesin bütün bölümleri aynı kayıt ve çalma hızına ulaştırıldı. Dördüncü olarak sesin tonu ayarlanıp doğal sese yaklaştırılmaya çalıştı. Beşinci ve son olarak da ses uyumu sağlanıp yankı önlenerek ses stereo haline getirildi. Gelelim Thomas Edison'un ilk olduğu sanılan ses kaydına. Bu kayıt Martin Weil'in kaydından yaklaşık 17 yıl sonra yapıldı. 1877 yılında Thomas Edison, fonograf adını verdiği icadıyla ses kaydedip sonra da dinlemeyi başardı. Edison'un icadı ses titreşimlerini döner bir silindire sarılmış bir kalay folyo ile izler halinde kaydediyordu. Edison cihazını denemek için önce ahizeye merhaba diye seslenmiş, folyoyu bir iğnenin altından geçirdiğinde aynı sözcüğün yinelendiğini işitmişti. Thomas Edison'un yaptığı ilk ses kaydı ise Mary Had a Little Lamp adlı bir çocuk şarkısıydı. Evet, ilk ses kaydını yapan kişinin kim olduğunu da öğrenmiş olduk. Tabii ki Thomas Edison da onu görmüş oldu. Diğer ünlü sanatçımız bunu görememiş maalesef ki. Evet, bu kültürel bir konuydu. Kültür bölümümüze eklediğimiz bir konuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi tekrar kısa bir ara verelim, sonra da Sabah Uykum adlı şiirlerle devam edeceğiz.

0: Çok sevdiğim şeylerden vazgeçtim. Haftada iki kere sinemaya giderdim. Seni hatırlatıyor diye bir daha gitmedim. Futbol maçlarını hiç kaçırmazdım. Bilirdin çok severdim izlemeyi. İzlemiyorum artık çünkü maç sevkimin içine eden mesajların yok. Ben o mesajları bile sevmiştim. Hadi bitsin şu, benimle ilgilen. Aklımın ucundan geçmezdi oysa. İnönü stadının çevresinden geçmiyorum. Siyah dediğimde beyaz derdin. Şimdi siyahla beyazı yan yana görsem aklım sana gidiyor. Ben seni çok benimsemişim. Çok katmışım kendime farkında olmadan. Benimki hiç biz olmayan bir şeyi sahiplenmekmiş. Ben ne yaptığımı bilmeden çok uçsuz bucaksız sevmişim seni. İzlerin kalmış oldukça. Çocukların diz kapağından oluşan yaralar gibi. Sen beni yaralar gibisin. Sen benim yaralarım gibisin. Sen benim yaralarımsın. İnsan yaralarını severmiş. Senden sonra öğrendim. Yara güzel şeymiş. Önemli olan kimin bıraktığıymış. Ben seni bende bıraktıkların kadar sevdim. Önce kalbime düştün, sonra kalbimden düştün. Umarım rahattı yerin. Umarım beni hatırlatan bir şey yoktur. Umarım mutlusundur. Tek yaptığım ummak artık. Oysa umman kadar sevebilirdim seni. Önce düşüm, sonra gülüşüm olabilirdin. Sen önce sızım, sonra hayırsızım olmayı seçtin. Bana benden bir şeyler bıraksaydın keşke. Tekrar gidebilseydim sinemaya. Yeni maçlar izleseydin. Sen bölseydin beni maç izlerken. Bir mesaj gelseydi, özledim deseydin. Ölür müydüm? Sanırım ölürsün. Ben ölmedim hala. Belki merak edersin. Tek kusurum sensizim. Hem de biraz fazla sensizim. Birini uzaktan uzağa sevmek istedim. Böyle sadece bakışalım, gözlerimizle sevelim, benliklerimizi istedim. Ellerimi tutmasın, kalbime yaklaşmasın ama aynı zamanda kalbimin içinde olsun istedim. Gençliğim onunla bitsin, gözyaşlarım ona aksın, gamzelerim ona çıksın istedim. Sen hiç sevdin mi? Gerçekten sevdin mi? Ben bir keresinde çok sevdim. Nereden mi biliyorum? Çünkü yaklaşamadım. Benim olursa bir ömür onu kaybetme korkusuyla nasıl yaşarım diye düşündüm. Sizin olmayan bir şeyi kaybedemezsiniz. O yüzden ben uzaktan sevdim. Kalbinin içinden ama çok uzaktan. Gel desen gelemem, uzaklar güzel. En uzak yerlerden kalbine saklanmak güzel. Karşıma çıkmanı isterdim iki tren biletiyle. Nereye gidiyoruz diye sormazdım sana ve inan mevsimlerin önemi olmazdı. Kış olsa üşümezdim, yazın sıcağından şikayet etmezdim. Trenden hiç bilmediğimiz bir istasyonda inelim desen inerdim. Bu yolun sonu mutlulukmuş, hadi koşalım desen yorulsam bile koşardım. Sana dinlenelim demezdim, başka yerlere gidelim, başka filmler izleyelim. Başka diller öğrenelim desen hayır demezdim. Şimdi düşününce ben seni koşulsuz sevmişim. Sonunu hiç düşünmeden her cümlende huzur bula bula sevmişim. Peki sen söyle şimdi. Bende bulamadığın huzuru gittiğin yerlerde buldun mu?
1: Evet, tekrar kısa bir ara sevgili dinleyenler, sonra devam edeceğiz.

Evet, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler, sizlerle birlikte olmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Sizin de bizlerle paylaşmak istediğiniz konularınız varsa, bilgileriniz varsa, özel istekleriniz varsa bize yazabilir veya mail gönderebilirsiniz. Bunun için 0212 227 1047'yi aramanız gerekiyor veya nergislecaysaati@hotmail.com'a bir mail atabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, sizlerden maillerinizi ve telefonlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
0: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarışı elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tam.
9: Radio Light.
7: 103.6.
9: 103.6 FM.
7: Radio Light.

0: World Tonight.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis'le berabersiniz. Evet, programımız başlamak üzere. Hemen sizlere iletişim bilgimizi vermek istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, güzel bir parça gelsin, ardından hikayeyle devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, güzel bir müziğin ardından hikayeyle kaldığımız yerden programımıza devam edebiliriz. Şimdi sizlere Sepet adlı bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Yıllar önce kızım Sara 5. sınıftayken hayati bir önem taşıyan bir sorunu olduğunu söyleyerek yanıma geldi. Kahverengi büyük gözlerinden yaşlar yuvarlanırken yaşadığı ikilemi anlatmaya başladı. Mersi benden nefret ediyor diyerek ağlamaya devam etti. Benden nefret ediyor. Çünkü Keti de benim arkadaşım. Sadece onunla arkadaş olmamı istiyor. Başka kimse olmasın istiyor. Hıçkırıklarını tutarak eğer Keti ile görüşürsem benimle oynamayacağını söylüyor. Ama ikisi de benim arkadaşım. Onu teselli etmek için cici anne rolüne büründüm ve başka insanların nasıl hissettiğini ve tepki gösterdiğini kontrol edemeyeceğimizi anlatmaya çalıştım. Duyguları anlayabilse bile bazı şeylerin bizim kontrolümüzün dışında olduğunu ve bazı kararları ancak kendimizin verebileceğini, bir anneye yakışır bir öğüt verebilmek için düşünürken Mersi ile sen konuş, onu sevdiğimi ve onunla arkadaş olmak istediğimi ama başka arkadaşlarımın da olabileceğini sen söyle. Aman Tanrım, bu belaya nasıl bulaştığımı çözebilmek için bir an öylece durup ona baktıktan sonra birden aklıma bir fikir geldi. Ondan izin isteyip hemen geri döneceğimi söyleyerek odadan çıktım. Aklım hızla çalışıyordu. Kendi kendimize halletmemiz gereken şeyler olduğunu öğrenmesi gerektiği kesindi. Sadece bunu yaparken kendisini bu işte yarı yolda bıraktığımı düşünmemesi lazımdı. Oturma odasında iki tane hasır sepet alıp çabucak içindekileri yere boşalttım ve Sara'nın odasına gittim. Bana delirmişim gibi bakıyordu. ''Bunlar ne için?'' diye sordu şaşkınlıktan gözlerini kocaman açarak. ''Sana bir hayat dersi vermek için.'' diye açıkladım. ''Sadece otur ve açıklamamı bekle.'' Yatağın kenarına oturup gözlerini açtı ve dinlemeye başladı. Küçük sepeti büyük olanın içine koyup büyüğünü sapından omuzuma astım ve konuşurken yavaş yavaş odanın içinde yürümeye başladım. Her insan doğduğunda Tanrı ona bir sepet verir. Bu küçük olan seninki, büyük olan da benim. Sen büyüdükçe sepetin de büyür. Fakat fark ettiysen senin küçük olan sepetin benimkinin içinde. Sence neden? Kötü kötü baktı. Hayır, daha anlamaya başlamamış, yaklaşmamış bile. Devam ettim. Senin sepetin benim sepetimin içinde. Çünkü doğduğunda kendi başına yapamayacağın pek çok şey vardı. Seni beslemek, altını değiştirmek, banyo yaptırmak ve tek başına yapamayacağın her şeyi senin için yapmak benim sorumluluğum altındaydı. Ben de senin sepetini kendi sepetimin içine koyup bir süre her ikisini de ben taşıdım. Başıyla işaret ediyordu ama hala delirdiğimi düşünüyordu. Ve sen büyüdükçe ve bazı işleri kendi başına yapabilmeyi başardıkça bunları senin sepetinin içine koymaya başladım. Ayakkabılarını bağlamayı öğrendiğinde bu senin sepetine girdi. Artık ayakkabılarını benim bağlamamı istemiyorsun, değil mi? Başıyla beni selamlayıp yumuşakça, hayır bu saçma olurdu. Ben kendi ayakkabılarımı bağlayabiliyorum. Doğru dedim. Ve kendi kıyafetlerini tek başına giymeyi öğrendiğinde bunu da sepetine koydum. Bırak seni giydirmeyi, artık sana hangi kıyafetleri giymeni söylememden bile hoşlanmıyorsun. Başını sallayarak onayladı. Büyüdükçe tek başına yapman gereken başka başka şeyler de olacak. Konuşurken küçük sepeti çıkarıp onu uzattım. En sonunda sen de içinde tek başına yapabileceğin şeylerin olduğunu kendi sepetini taşıyacaksın. Mesela kimlerle arkadaş olmak istediğine, kiminle çıkacağına, hangi okula gideceğine ve kiminle evleneceğine karar vermek gibi. Bana bakıp anladım. Tek başıma halletmem gereken şeyler var. Çünkü onlar benim sepetimin içinde, dedi. Sonunda ışık yanmıştı işte. Evet diye haykırdım. Fakat bundan da iyi. Çünkü bu şeylerin kendi sepetinde mi yoksa başkasının sepetinde mi olduğuna da sen karar veriyorsun. Şimdi olduğu gibi. Kiminle arkadaş olmak istediğine sen kendin karar veriyorsun. Eğer Mersi kararından hoşlanmaz ve sinirlenirse onun öfkesini hangi sepet taşımak zorunda? Gülümseyerek Mersi'nin. Doğru mu? Dedi. Ona sarılıp hikayeye devam etti. Tamamen haklısın. Mersi'nin yanıtları senin sepetinin içinde değil. Bu sepet hikayesi bitmeden önce anlaman gereken son bir şey daha var. Artık yüzünde kocaman bir gülümseme vardı ve küçük oyunuma dahil olmaya başlamıştı. Bir anlığına durup bizimle yaşayan kendi annemi ve büyük annem aklıma geldi ve eskiden benim için yaptıklarını artık benim onlara yaptığımı düşündüm. Damarlarımdaki kan çekilse de büyük basketi elime alıp, bir gün çok yaşlandığımda artık kendi sepetimde taşıyamayacağım şeyler olacak.
O zaman geldiğinde sen benim sepetimdeki şeyleri çıkarıp kendi sepetine koyacaksın. Aynen benim anneanneme ve büyükanneme yaptığım gibi. Sonunda benim sepetimdekiler de çıkacak. Çünkü her zaman bugün olduğu kadar güçlü olmayacağım dedim. Uzanıp yavaşça elimdeki küçük sepeti alıp kendiminkini ona verdim. Elindeki sepetin büyük sapını tutup benim küçük olanı aldığımı görünce ne demek istediğimi anladı. Yumuşakça, "Hayat bir dairedir," dedim. Gülümseyerek sıkıca bana sarıldı ve "Anneciğim, sanırım sepetime daha fazla şey koyabilirim." "Mersi'yi merak etme, bunu ben hallederim," dedi. Oturma odasına sepetlerin içine dergileri ve popütürleri geri koyarken annem odaya girdi ve ne yaptığımı sordu. Gülümseyerek kendini beğenmiş ve gururlu bir tavırla doğaçlama piyesimin bir özetini anlattım. Annem gülerek dinledi. Birkaç gün sonra bilgisayar masamın üstünde hayatımda gördüğüm en küçük sepeti gördüğümde şaşırmıştım. Avucuma sığacak kadar küçüktü. Altında annemin el yazısıyla yazılmış bir not duruyordu. "Sadece hatırla, senin sepetin düşündüğün kadar büyük değil. Sevgiler, anne." Çok hoştu değil mi sevgili dinleyenler? Evet, yüklerimiz var maalesef ki taşımamız gereken, herkesin kendine ait yükleri var. Sepet örneğinde olduğu gibi gerçekten güzel bir örnek aslında. Çocuklarımız için böyle, biz onları taşıyoruz zaman zaman ama onlar kendilerini bildiklerinde kendi problemlerini kendileri çözebilirler. Anne baba olarak aslında çok müdahale etmemek gerekiyor. Bu yüzden de çok hoş bir anı hikayesiyle karşınızda olduk sevgili dinleyenler. Birazdan sağlık bilgisiyle devam edeceğiz ama önce kısa bir ara.

Evet sevgili dinleyenler, sağlık bilgisiyle tekrar karşınızdayız. Programıma devam ediyorum. Bugünkü sağlık bilgimizin konusu da mide ile ilgili. Öncelikle midenin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve neler salgıladığını sizlere açıklamak istiyorum. Umarım sizler de bu sayede daha çok bilgi edinmiş ve bizi dinlerken de bu konulardan yararlanmış olursunuz diye umut ediyorum sevgili dinleyenler. Evet, 103.6 Radyo Light'ta programımız devam ediyor. Hemen sağlık bilgisine geçmek istiyorum. Mide nedir? Mide, 12 parmak bağırsağıyla yemek borusu arasında kalan torba şekline benzeyen sindirim sistemi organımızdır. Mide, üst karın bölgemizin hemen alt tarafında bulunmaktadır. Midenin sol tarafında dalak, sağ tarafında karaciğer, alt kısmında kalın bağırsak, üst kısmında diyafram, arka kısmında ise pankreas yer almaktadır. Doğumla birlikte kişinin midesi gelişmekte ve erişkin dönemle birlikte yapı ve görev bakımından tam olarak olgunlaşmaktadır. Mide nasıl çalışır? Midemizin çalışma sistemi oldukça karışık ve birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenmiştir. Mideye kadar gelen besinler, burada mide öz suyu salgısıyla mide kısmında eritilerek boza kıvamı olarak adlandıracağımız bir kıvama gelirler. Mide besinleri eritmek için mide bezleri yardımıyla pepsin, hidroklorik asit ve çeşitli enzimler salgılar. Salgılanan bu enzimler besinlere karışarak kimüsü oluştururlar. Mide bu yoğun kimüs içerisinden bazı besinleri emer ve emilmeyen besinleri ise kasılma hareketleriyle bağırsağa iter. Ve mide salgıları. Mide salgılarının geneli mide iç duvarından salınır ve mide içerisinde besinlerle karışık bulunur. Bu salgılar zamanla 12 bağırsak kanalına itilir. Mide ağrılarına neden olan sebeplerden en yaygını bu salgıların miktarıdır. Mide bezlerinin çalışmasını ve salgıların azalıp çoğalmasını etkileyen bazı faktörler vardır. Kişide oluşacak sinirlilik halleri bu salgıyı arttırır, ancak endişe gibi durumlarsa salgıyı azaltmaktadır. Ruhsal durumunuzun yanı sıra yediğiniz besinlerin iriliği, ufaklığı, baharat içeriği, yemeğin pişirilmesinde kullanılan yağlar, gün içerisinde kullandığınız ilaçlar gibi birçok durumda mide salgılarınızı olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Yemek yedikten sonra, yemeden önce, açken genelde sol kaburgamızın hemen altında, karına bazen de sırta doğru vuran ağrılar hissedebilirsiniz. Bu ağrıların tanımı oldukça zordur. Zira yanmayla karışık tuhaf bir his bu ağrılara eşlik etmektedir. Diğer yandan mide ağrılarının karakteristik bir özelliği de batma gibi bir ağrıyla birlikte seyreden ağırlık hissidir. Birçoğumuz yediğimiz yemekten sonra mide ağrısı veya karın ağrısı çekeriz. Belki de hiçbir şey yemeden bu ağrıyı hissederiz. Bunun nedeni fizyolojik olabildiği gibi psikolojik de olabilmektedir. Dikkat edilmesi gereken şey, bu ağrıların bir hastalık sonucu mu yoksa basit bir hazımsızlık problemi sonucu mu oluştuğu bilgisidir. Bu bilgi sayesinde erken teşhis mümkün olabilir. Erken teşhisle olası bir hastalığın önüne geçmiş olursunuz. Çünkü mide veya karın ağrıları genellikle sinirsel hazımsızlık, safra taşı, ülser, mide kanseri, gastrit ve kolit hastalıklarının habercisidir. Eğer ağrılarınız 1 veya 2 gün devamlı süretle seyir ediyorsa, doktorunuza başvurmanız sağlığınız açısından yararlı olacaktır. Mide ağrısının psikolojik nedenlerinin yanı sıra kişideki düzensiz beslenme, hormonsal faktörlerden veya fark etmediği bir hastalıktan dolayı da oluşma riski vardır. Kişide mide ağrısının oluşmasını sağlayacak sebepleri sıralayacak olursak, günlük yaşamın getirdiği stres, herhangi bir besin maddesine karşı alerjik bir durum, kişinin fark etmediği mide ile ilgili bir hastalık, hormonsal faktörler, psikolojik nedenler, çevresel faktörler. Kişide mide ağrılarına sebebiyet verebilir. Bu ağrının sebeplerini ancak doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz. Mide ağrılarını iyileştirmenin yolu, mide ağrılarına neden olan faktörleri ortadan kaldırmak ve duruma göre ilaçlı müdahalelerle midenin zarar görmüş kısımlarını tedavi etmekten geçer. Mide ağrılarının tedavisinde koruyucu tedavi, mide ağrılarının ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin hafifletilmesi,
baskılayıcı önlemler, mide asidi gibi etkenlerin baskılanması gibi. Midede oluşan tahrişlerin iyileştirilmesi gibi yöntemler çok önemlidir. İlaçla yapılan bu iyileştirme çabaları genelde bir doktor gözetiminde yapılır ve çok iyi sonuçlar alınır. Ancak unutulmaması gereken şey erken teşhistir. Erken teşhis birçok hastalığın iyileşmesinde çok önemli bir etkendir. Tabii ki biz çoğu zaman ne yapıyoruz sevgili dinleyenler? Bir yerimiz ağrıdığında, ay sonra giderim, sonra yaparım, şimdi zamanım yok, başka zamana erteleyelim deyip o ağrıyan her ne varsa midemiz olsun, başka bir bölgemiz olsun önemsemiyoruz, daha sonra gideriz diyoruz. Ama daha sonra gittiğimizde bazen geç kalınmış bile olabiliyor. Bu yüzden ne yapmak gerekiyor? Hastalığı fark eder fark etmez hemen bir doktora başvurmak ve bunun tedavisini almak gerekiyor. Evet, tekrar sevgili dinleyenler, güzel bir parçayla devam edeceğiz. Sonra da kültürel konularla karşınızdayım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet, kültürel konularla tekrar karşınızdayız sevgili dinleyenler. Tavla severler, sormak istiyorum size. Tavla oyununu ilk kimin bulduğunu biliyor musunuz? Ben bugün kültürel bölümümüzde tavla oyununu ilk kimin bulduğunu sizlere açıklamak, sizlere bilgi vermek istiyorum. Genel kültür olarak umarım siz de tavla oynarken bu bilgiye sahip olduğunuzda, oynadığınız zaman da bu konuyu konuşmuş olursunuz. Dünyanın en eski ve popüler oyunlarından biri olan tavla, şans ve deneyim yoluyla kazanılan becerileri bir araya getiren bir zeka oyunudur. Kökeni milattan binlerce yıl öncesine dayanır, genel olarak Pers topraklarında doğduğu bilinse de oyunun versiyonlarına Sümer Ur şehrinde, eski Mısır'da da rastlanılmıştır. Özellikle bazı tarihçiler,

tavlanın kökenini eski Mısır'da yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve M.Ö. 3000'lerde oynanan senet oyununa dayandırır. Antik Roma İmparatorluğu döneminde tavla kumar oynamak anlamına gelen Aleia adıyla bilinirdi. Daha sonraları tablo üstünde oynanan bir oyun olduğu için tabula'ya dönüştü. Bu oyunun kuralları günümüzdeki tavlanın kurallarına çok benzemektedir. Aynı tahta üzerinde oynanırdı ve her oyuncunun 15 pulu vardı. Amaç bugün oynandığı gibi pulları önce toplamaktı. Fakat tabula oyununun başında tahta boş olurdu ve atılan zarlara göre pullar yerleştirilirdi. 3 zar kullanılır ve 2 oyuncu da oyununa aynı yerden başlayıp saat yönünün tersinde ilerlerdi. Bu oyunun bir özelliği de tarihte parayla oynanan ilk oyun olmasıdır. Ayrıca bu oyunla ilgili bir kitap yazıldığı ama günümüze ulaşmadığı da bilgiler arasındadır. Tabula bugünkü kurallarına en yakın halini M.Ö. 480 yılı civarında oynanan Zeno oyunundan almıştır. Çinli tarihçilere göre bu oyun Hindistan'dan yayılmıştır. 500 yıl boyunca büyük ilgi görmüştür. Arapların Sicilya'yı işgaliyle İtalya'da bu oyunla tanışmıştır. Haçlı seferleriyle İngiltere'ye giden oyun çok popüler olup satrancın yerini almaya başlamıştır. Coğrafi olarak çok geniş bir alana yayılan tavlanın en bilinen oyun olduğu sanılmaktadır. Oyunun adı yayıldığı farklı kültürlere göre farklı olmuştur. Tavla teriminin 1965'te bir İngiliz tarafından üretildiği ve Sakson dilinden türediği söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise 1400'lü yıllarda özellikle Türkler arasında yaygınlaşmış ve yükseliş döneminde çok büyük bir önem taşımaya başlamıştır. Günümüzde ülkemizde en çok oynanan oyunlardan biridir. Usta oyuncular bir gelenek biçiminde zar kombinasyonlarının Farsçadan Türkçe'ye geçen isimlerini kullanırlar. Yek 1, Dü 2, S 3, Cehar 4, Pens 5, Şeş 6 gibi rakamları kullanmışlardır. Tavlanın Pers döneminde İran Şahı Nevşiyan'ın veziri Buzur Mehrur tarafından 10 günde icat edildiğini anlatan birçok hikaye de vardır. Bu hikayeye göre Hint İmparatoru İran Şahı'na hediye olarak satranç oyununu göndermiş ve hediyenin altına da bir not düşmüştür. Çok düşünen, iyi bilen ve ileriyi gören oyunu kazanır. İşte hayat budur. Bunun üzerine Şah dönemin en alim veziri olan Büzür Mehir'le bu notu paylaşarak ondan bu oyunu çözmesini ve kendisinin de hediye olarak gönderebileceği bir oyun hazırlamasını istemiş. Vezir haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen satrancın her taş hareketini ve oyunun kurallarını çözmüş, daha sonra da 10 günde tavla oyununu icat etmiş. Oyunda zarların kullanılması oyuna şans faktörünün de girmesine neden olmuştur. İran Şahı, Hint İmparatoruna gönderdiği hediyenin altına şu notu düşmüştür. Çok düşünen, iyi bilen, ileriyi gören oyunu kazanır ama biraz da şans gerekir. İşte hayat budur. Bugün de tavla yetenek, dikkat ve şans oyunu olarak bilinir. Tavla oyununun en ilginç özelliği ise zaman kavramından alınan ilhamla tasarlanmış olmasıdır. Buna göre senenin birliği olarak tavla tahtası bir tanedir. Dört köşesi, dört mevsimi, tavlanın içindeki karşılıklı atışlar hane 12 ayı, pulların toplamı 15-15 ayın 30 gününü, siyah-beyaz pullar gece ve gündüzü karşılıklı 12'şer hane ise günün 24 saatini simgeler. Evet, ta eskiye dayanan, günümüzde de oynanan tavlanın nasıl icat edildiğini de öğrenmiş olduk sevgili dinleyenler. Evet, tavla severler, bunun üzerine güzel bir tavla oynayabilirsiniz diyorum güzel bir espriyle. Evet, şimdi tekrar bir müzik arası verelim. Sonra da Sabah Uykum adlı şiirlerimi sizlere paylaşmak istiyorum Ahmet Batman'dan.

Şarkılar insanlara benzer. Hayat seçenekler sunuyor. Radyoyu açıp rastgele şarkılar dinleyebilirsin ya da sadece sevdiğin şarkılardan oluşan bir liste düzenleyebilirsin kendine. İkisi arasında çok fark var. Radyo karşına çıkandır ve sevme ihtimalin vardır karşına çıkanı. Bir de karşına çıkanları kendi belirlediğin durumlar vardır. Şarkı listesi düzenlemek gibi. Dünyanın en mükemmel şarkı listesine sahip olabilirsin. Şarkılar insanlara benzer ve hepsinden zamanla sıkılırsın. Ama bazıları kalıcı olur. Hayat radyo gibidir. Karşına yeni insanlar çıkarır ve hepsini sevemezsin. Aşk bunun gibi bir şey işte. Aşk radyoda karşına çıkan şarkı gibi. Aşk bilmediğin yerden gelen, bakmadığın yerden vuran, hiç hazır değilken senin yolundan alıkoyan ve en nihayetinde irili ufaklı yaralar bırakan bir ok filmidir. Bazen çok aşıksındır, öyle böyle değil. Radyodaki en olmadık şarkıyı sevmek gibi ve bir sabah ben ayrılmak istiyorum mesajına uyanmak gibi. Söylesene ya da sus. Aşk ikincisi çekilmeyen bir devam filmi. Denedim sensiz olmuyor derse ve dönmek isterse. Neden deneme gereği duydun derim. İnsan bir kere gider derim. Bu dönüşler sensiz yapabildiğimi gördüğüm için mi diye sorarım. Sahi neden dönmek ister ki giden biri? Gitmişsin bir kere ve denemek için gidilmez. Sen gitmek istemişsindir. Öylesine gidilmez. Çok severken gidilmez mesela. Yanındayken bile seni özlüyorum diyen biri nasıl gider? Gitmeyi göze almak demek, döndüğümde aynı yeri bulmamayı göze almak demektir. Hayat iki şey üzerine kurulu belki de. Bazen göze gelirsin. Bugün senin nereye geldiğin apaçık ortada. Ancak bazı insanlar onlara öyle bir zamanda dönersin ki git diyemezler. O gün sana açtıkları kapı seni yüzsüzleştirir. Çünkü insan her şeye alışır bu hayatta. Psikolojin değişir. Bir kere gittim ve döndüm. Demek ki dönülebiliyormuş dersin. Sonra korkmazsın artık gitmelerden. O liman senindir. Seviyor ya seni. Anladım ya bunu bir kere. Acımasın artık. Bir ilişkide bir kere gidilir. Kabul edilen geri dönüşler aslında yeni gidişlerin habercisidir. Gidenden çok kalan yaralanır. Çünkü giden biliyordur gideceğini. Belki günlerce, belki aylarca önceden. Kalan bilemez. Aniden gerçekleşir her şey onun için ve cümleler uzamaz vedalarda. Kendine iyi bak derler. Ne büyük bir lütuftur bu. Ben senin her zaman yanındayım derler giderken bile. Bu nasıl bir yanında olmaktır? Sen gidiyorsun artık. Hadi beni gözden geçirmedin. Kurduğun cümleleri gözden geçir bir zahmet diyemezsin. Gidişine seyirci kalırsın ve her zaman olduğu gibi gururumuz var. Kal diyemeyiz. Ortada bir sorun yokken ve biz hatasızken giden biri varsa zaten ona kal denmez. Gitme hiç denmez. Bırak gitsin, ölmezsin. Beraber güleceği başka birini bulmuştur. Bu canını çok yakıyor değil mi? Artık başkasına günaydın mesajları atacaktır ve geceleri başka biriyle konuşup öyle uyuyacaktır. Bunları kendine yediremezsin ilk zamanlar. Çünkü sevmişsindir. O daha az sevmiştir ya da sevgi azalmıştır ya da daha çok sevebileceği birini bulmuştur. Belki de bambaşka bir heyecan arıyordur. Eninde sonunda sana dönecektir. Çünkü giden bilir ki kalan kapıları hiçbir zaman sonsuza dek kapatmaz. Kalan sevdiğini bilir yine de acımaz gider. Aradan zaman geçer ve çoğu zaman bir geri dönüş olur. Giden senin kalbinde eski yerini arar ama artık aramasın öyle güzel yerleri. Çünkü kalp istese de kabul etmez eskisi gibi. Kalp korkar, en korkusuz insanın bile kalbi korkar. Çünkü onun aldığı yarayı insan vücudundaki hiçbir yer alamaz. Bir zamanlar her şeyin olan, şimdi hiçbir şeyin ya da çok az şeyin. Eskisi kadar değerli değil. Senden başkası için giden birinin değeri aynı kalabilir mi? Kalamaz, kalmamalı. Gidiş içinde her şeyi barındırır, ayrılık acısı, pişmanlık, dargınlık, takılıp kalmalar, yaşanan yıllar, hüzünler, ağrılar, sancılar ve çokça gözyaşı. Dönüşlerin içinde ise bir şey asla eksik olmaz, yüzsüzlük. Dönmek öyle kolay değildir. Giderken bıraktığın duygulara sahip çıkmaktır dönmek. Döndüğünde pişmanlığın yansır yüzüne,
ve arkandan dökülen gözyaşlarında ıslanır adımlar. Buna rağmen dönmek istersin, tekrar sarılmak istersin. Çünkü insanız ve bir kere sevince ömür boyu sevmeye devam ederiz. Kimse vedaları sevmez çünkü herkesin canı tatlıdır ve gidişler acıtır. Hoşça kal derler. Nasıl kalacağınızı söyleyip gidenler olur. Onlar iyi insanlardır aslında. Bir de hiçbir şey demeden gidenler vardır. Onları anlamak mümkün değil. İnsan aklı birbirine benzer. Cümlelerimiz hep ortak. Hadi bana saygın yok, yaşadıklarımıza saygın olsun. Evet sevgili Ahmet Batman'ın kitabından Sabah Uykum adlı yazılarını sizlerle paylaştık sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra da sizlerle vedalaşacağız.

Evet sevgili dinleyenler, ayrılma vakti geldi ama ayrılmadan önce size Nasrettin Hoca'dan iki tane güzel fıkra paylaşmak istiyorum. Bir gün hocanın kadıya işi düşmüş. Demişler ki, kadı haraç ve rüşvet yiyen bir adamdır. Bir çömlek bal götür, yoksa işin hallolmaz. Hoca sinirlenmiş, bir çömlek alıp ve içini balçıkla doldurmuş ve üstüne halis oğul bal sıvamış. Gitmiş kadıya, çömleği bir yana koymuş, başlamış derdini anlatmaya. Tabi kadının gözü baldaymış ve hemen ilamı vermiş. Akşam olup balı eve götüren kadı, sofrada çömleği açmış, bir de ne görsün, incecik balın altında balçık var. Kadı ertesi sabah mübaşire seslenmiş. Çabuk o Nasreddin'i buraya çağır. İlamda hata olmuş, düzelteyim. Mübaşir Nasreddin'i bulmuş, ilamda bir hata olmuş, geri gelecekmişsin, kadı söyledi, demiş. Durumu anlayan hoca, mübaşire cevabı yapıştırmış. Hata ilamda değil, baldadır. Nasreddin Hoca bir gün Akşehir'de camide vaaz vermek için kürsüye çıkıp "Ey cemaat, bugün size ne söyleyeceğimi bilmiyor musunuz?" diye sormuş. Camideki topluluk "Bilmeyiz." demişler. Bunun üzerine hoca "Siz bilmeyince ben size ne söyleyeyim?" diyerek kürsüden inmiş ve camide kendisini dinlemeye hazırlanan topluluğu yüzüstü bırakarak cübbesini giydiği gibi camiyi terk etmiş. Hoca ertesi gün yine vaaz etmek için aynı kürsüye çıkmış. Bu sefer yine topluluğa aynı soruyu sormuş. Camideki topluluk bu sefer hocayı kaçırmamak için "Biliriz" cevabını vermişler. Hoca bu sefer de onlara "Madem ki biliyorsunuz, o halde benim söylememe ne lüzum var?" demiş ve yine topluluğa küserek cübbesini giydiği gibi camiyi terk etmiş. Ertesi gün camideki topluluk hocayı vaazdan kaçırmamak için kimisi biliriz, kimisi bilmeyiz demeyi kararlaştırmışlar. Hoca ertesi gün vaaz etmek için kürsüye çıktığında topluluğa yine aynı soruyu sormuş. Topluluk da daha evvelden kararlaştırdıkları gibi bazıları biliriz, bazıları da bilmeyiz diye karşılık vermişler. Bu sefer hoca büyük bir ciddiyetle topluluğa dönerek "Ne âlâ, öyleyse bilenleriniz bilmeyenlerinize anlatsın." Evet, ayrılırken tatlı gülerek ayrılalım istedim. Nasreddin hocamızın güzel fıkralarından sonra vedalaşma zamanımız geldi sevgili dinleyenler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı saatte sizlerle olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

sleeping bride.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Amen.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Radio Light. 103.6 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Yes, God has been good to me.
1: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
2: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
1: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
2: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

Vinny. Mr. Vince Gill.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.

0: 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.